en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Yaşayacak sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Hedef şaşırtma.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 21 Temmuz 2026 Salı sabahında birinci sayfa programında radyonuzda sizlere bugün de birinci sayfa haberlerini, gazete manşetlerini, detay haberleri, haber başlıklarını aktarmaya çalışacağız. Gündemi şöyle özetleyecek olursak, Oğuzhan Uğur tutuklandı deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump İran'a çok ağır bir saldırı yapacaklarını duyurdu ve gece saatlerinde İran'a Amerika'nın saldırıları başladı. TRT Dünya Kupası kapanış gösterisini yayımlamadı, yankıları sosyal medyada sürüyor. CHP'li vekilin Ardahan valisinin tayt giydiğini belirtmesi ve konuyu meclise taşıması sonrası vali görevden alındı, bunun da yankıları sürüyor. Haluk Levent yeni açıklamasında yardım paralarına dokunmadığını belirtti. Milyarlık para trafiği ve rüşvet operasyonunun detayları, Kıbrıs meselesinde Atina provokasyonu, İstanbul'da istilacı çekirge paniği, Fenerbahçe yeni transferlerini bu akşam sahaya sürecek İsmail Kartal'ın açıklamaları var. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham oldu. İzmit Belediyesi'nin operasyonda başkan ve eşi gözaltına alındı. Şimdilik haber başlıklarımız böyle değerli dinleyenler. Yavaş yavaş programımıza başlayalım. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya başlayacağız. Özellikle İstanbul'da dev çekirge paniği deniliyor. Uzman açıklamış, birkaç hafta içinde dedi ve uyardı, ısırabilir deniliyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde görülen ve görüntüleri sosyal medyada yankı uyandıran büyük çekirgelerin istilacı bir tür olmadığı ve hastalık yapmadığı belirtilse de vatandaşların endişeleri sürüyor denilmiş değerli dinleyenler.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçiş bilgilerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi. 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gümrük çalışanları, polis memurları, adliye personellerinin de aralarında bulunduğu 27'si kamu görevlisi toplam 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları yine sizlere aktarmaya çalışacağız. Haluk Levent'ten veda mektubu deniliyor. İzmit Belediyesi'ne operasyon denilmiş. İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binasında arama başlattığı operasyon çerçevesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı deniliyor. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti Oğuzhan Uğur. Kardeşi Tuğrul Uğur'un hesap hareketlerinden habersiz olduğunu söyledi. Uğur, benim için esas kırılma noktası gazeteci arkadaşımdan duyduğum hususlarla ilgiliydi. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu Haluk Levent'le aramızdaki kişisel bir konuydu sözleri dikkat çekti deniliyor değerli dinleyenler. Bedelini misliyle ödeyecekler. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarıyla ölen Amerikan askerleriyle ilgili konuştu. İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek dedi. Öte yandan Amerikan güçlerinin Tahran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığı açıklandı. Bu açıklamaların hemen ardından gece saatlerinde İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. İran basınına göre Amerika'nın İran'a saldırılarının devam ettiği aktarıldı. Ülkenin İsfahan, Şiraz ve Hürmüz Boğazı yakınlarında Bender Lenge kentinde patlama sesleri duyuldu. Patlamaların kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı deniliyor değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya birinci sayfa programında radyonuzda değerli dinleyenler. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na düzenlenen törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve her iki ülkeden bakanlarla vatandaşlar katıldı deniliyor. Hem Türkiye'den hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birçok yetkilinin yer aldığı bir törenden bahsediyoruz değerli dinleyenler. İstanbul'da yağış alarmı deniliyor. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Haber başlıkları var. Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme, 15 kişiye adli kontrol denilmiş. Yazışmalar ortaya çıktı. 12 ilde operasyon, milyarlık para trafiği deniliyor. Suç örgütü üyeleriyle kamu görevlileri arasında yer alan 50 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan provokasyon denilmiş. Hemen detayına bakalım. Yunanistan Savunma Bakanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla skandala imza attı. Savunma Bakanı Dendias, 1974'de gönderme yapan ifadeleri kullandı ve Kıbrıs yakındır ifadelerini kullandı. Provokatif bir paylaşımda bulunmuş değerli dinleyenler.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Radyo Sinerji.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları var. Özellikle siber dolandırıcılık konusunda açıklamalarda bulunmuş Mustafa Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterdiğimiz sıfır tolerans anlayışından taviz vermeyeceğiz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. S-400'lerde kritik dönemeç deniliyor. Balkanlar üzerinden Marmara'ya yayıldılar. Çekirge istilası denilmiş. Balkanlar üzerinden Marmara bölgesine yayılan dev çekirgeler Bursa'nın da farklı ilçelerinde görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi ve vatandaşlar tarafından endişe uyandırdı bu durum. Marmara bölgesinde çekirge istilası sürüyor. Edirne, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Bursa'da da görülen dev çekirgeler vatandaşları tedirgin ediyor denilmiş değerli dinleyenler. Peki haber başlıklarına göz atacağız. Birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler haber başlıklarına göz atalım. Terör suçları ile ilgili açıklamalar var. Bakan Gürley'in 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı. Kayseri'den gelen bir haber. Bursa'da bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. 2 kişi yaralandı deniliyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı deniliyor.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Bolu'da 5 katlı apartmanda yangın denilmiş, Fenerbahçe'nin yeni transferleri Ake ve Greenwood UEFA listesine dahil edildi. Bolu'da 5 katlı apartmanda yangın, apartman kullanılamaz hale geldi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü denilmiş. Kahramanmaraş'ta bıçaklı saldırı deniliyor. Barış Alper Yılmaz eski imajına geri döndü. Arjantin'de Dünya Kupası finali sonrası 15 kişi gözaltına alındı deniliyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'a karşı yeni saldırı dalgası başlatıldığı belirtilmiş. Adalet Bakanı Akın Gürlek talimatıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi deniliyor değerli dinleyenler. John Duran Benfica'dan 6 milyon euro alacak denilmiş. Portekiz ekibi Benfica, El Nassr'da John Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu denilmiş. Bodrum'da jet ski faciası deniliyor. Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajına yoğun ilgi, Van'da hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar serinlemek için Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Molla Kasım Halk Plajı'na akın ediyor denilmiş haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Cumhuriyet.com.tr'ye göz atacağız. Nebi Barlas yaşamını yitirdi denilmiş 12 Eylül davalarının simge avukatlarından biriydi deniliyor. Amerika yeni saldırı dalgası başlattı. İran'da patlama sesleri denilmiş. Oğuzhan Uğur hakkında karar verildi. Tutuklama talep edilmişti denilmiş. Akın Gürlüğe seslendi. Haluk Levent'ten veda mektubu deniliyor. Özgür Özel'den çağrı heyeti mesajı denilmiş. İsim önerdi. 40 gün içinde bu kurultayın yapılmasını istiyoruz. Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bilecik'te yaptığı değerlendirmede biz de mahkemeye gidip 40 gün içinde bu kurultayın yapılmasını istiyoruz ve çağrı heyeti istiyoruz. Mahkemeden Sayın Murat Karayalçın'ın partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Kabul ederlerse 40 gün içinde Sayın Karayalçın'ın başkan olduğu çağrı heyeti partimizi kongreye götürecek. Bunu da mahkemeler eğer kabul etmezse bir oyun yaparlarsa o zaman işte il başkanlarımız Ankara'ya geliyor, onlarla konuşacağız. Çarşamba günü parti meclisimiz bir araya geliyor, onlarla konuşacağız. Merkez yönetim kurulumuzla konuşacağız. En sonunda bundan sonra ne yapacağımıza bir karara bağlayacağız ifadelerini kullanmış Özgür Özel'in açıklamaları var. Bilecik'teki açıklamalarından bir bölümü sizlere aktarmış olduk değerli dinleyenler. Gazeteci Çetin Gürel son yolculuğuna uğurlandı deniliyor. Mandani Netanyahu tutuklanacak mı sorusunu yanıtladı. Trump ve Netanyahu'dan sert tepki deniliyor. Ve duruşma öncesi gerginlik denilmiş. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 kişi hakkında Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve imar kirliliğine neden olmak suçlarından açılan davanın ilk celsesi görüldü. Bozbey 111 gündür tutuklu bulunduğunu hatırlattı. Canımdan çok sevdiğim Bursa öksüz bırakıldı. Ben adalete sonuna kadar güveniyorum. Hakkımıza iftiralar atıldı, bunları kabul etmiyorum, yapanları lanetliyorum dedi. Duruşma yaklaşık 10 saat sürdü ve ilk celsenin ardından duruşmanın ikinci celsesinin bugün yapılacağı belirtilmiş değerli dinleyenler.

Evet, bu bölümümüzde gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimdeki manşet haberlerine göz atalım. Gazete manşetlerinde hangi haberler yer alıyor? Detay haberleri yine sizlere aktarmayı sürdürelim. İlk olarak Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Hürriyet gazetesinin sür manşetine baktığımızda 27 dakikalık hayal kırıklığı deniliyor. Dünya Kupası final maçının devre arasındaki 27 dakika 22 saniyelik konser şovu tartışma yarattı denilmiş. Bu organizasyondaki bu konser şovunu TRT yayımlamadı. Niye yayımlamadı diye de soranlar var. Bunun da tartışmaları sürüyor. Asla yalnız bırakmayız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız mesajını verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zaferi kutladı deniliyor. Hemen Hürriyet gazetesinin manşetine bakalım. Türkiye engel oldu, İran'ı bölmek istediler. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıklamaları var. Amerika ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söyledi Arakçı. Türkiye sağlam durdu bu durumda dedi. Efsaneye İsrail engeli deniliyor. Rogers Waters'ın, Pink Floyd'un üyelerinden Rogers Waters'ın haberi var. Bahisçi yönetici böyle izledi. Savcılığın operasyonla ilgili çalışmasının detayları ortaya çıktı denilmiş. Futbolda bahis ve şikeden gözaltına alınıp çoğu kulüp yöneticisi 17 kişi adliyeye sevk edildi. 15 kişi adli kontrol tedbiriyle 2 kişi ise doğrudan serbest bırakıldı deniliyor. Köstebek şüphesiyle 50 gözaltı denilmiş. İsmi yeni parti kuruluş haftaya deniliyor. CHP'yi böyle görseydi üzülürdü. Eski CHP Genel Başkanı, gazeteci, yazar Altan Öymen vefatının 1. yıl dönümünde İstanbul'da mezarı başında anıldı deniliyor. Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu. 5 personel hayatını kaybetti. İzmit'te belediye operasyon, belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı. Gelinler gibi altın da diyette haber başlıklarıydı.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212 0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Evet, gazetelerimize devam edeceğiz. Bir diğer gazetemize bakacağız. Az önce Hürriyet gazetesine baktık. Şimdi ise Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetine baktığımızda Yargıtay kararı Eylül'e kaldı. Özel'in duygusal bir konuşma yapması bekleniyor. Ana muhalefette boşluk bırakılmayacak. Yeni parti için geri sayım denilmiş. Hukukçu yerine milletvekili deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin milletvekili sayısı 80'in üzerinde olacak. Hukukçu kadroların teknik kurucu kadro olmasından vazgeçildi. Milletvekilleri kurucu kadroyu oluşturacak. Hiçbir boşluk vermeden ana muhalefet pozisyonu korunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girer girmez kuruluş dilekçesi verilecek deniliyor. Butlan kararı Eylül'e kaldı denilmiş. Altan Öymen mezarı başında anıldı deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde barış ve özgürlük sevinci deniliyor. ODTÜ mezunları yine pankartlarıyla Türkiye'nin özetini çıkardı denilmiş. Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon tahmini %29.21'e çıktı. Gözler faiz kararına çevrildi. Beklentiler bozuldu denilmiş. Dünya izledi, TRT vermedi deniliyor. Dünya Kupası finalinde Arjantin'i saf dışı bırakan İspanya kupaya uzandı. Maçın devre arasında 27 dakikalık gösteride Madonna, Shakira, Jennifer Lopez ve Justin Bieber gibi dünyaca ünlü şarkılar sahne aldı. Ancak TRT bu bölümü yayınlamadı. Trump zorla kupa fotoğrafına girmeyi başardı deniliyor. Cumhuriyet gazetesinden aktaracaklarımız da bu kadardı.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuş. Yine bir haber başlığımızdı. Sıcak bir gelişme. Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri devreye girdi. Adana'da trafik ışıklarında araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur tutuklandı deniliyor. İran basını aktarmış, İsfahan, Şiraz ve Bender Lenge'de patlama seslerinin duyulduğu belirtilmiş. Bolu'da çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile terör örgütleriyle mücadele genelgesi deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kral Charles'ın Cambridge Merkez Camii ziyaretine ilişkin mesaj denilmiş. Siber güvenlik toplantısı yapıldı. Solo Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gökyüzünü süsledi. Şanlıurfa'da baraja giren iki kardeş boğuldu. Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı belirtilmiş. Milas Bodrum Havalimanı Haziran ayında 578 bin yolcuya hizmet verdi. Tekirdağ'ın bir ilçesinde denize girmek yasaklandı. Sıcak hava yerini serin havaya bırakıyor. 10 derece düşecek sıcaklıklar denilmiş haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Yine haber başlıklarını, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere bir kez daha hatırlatalım. Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli ahbap soruşturmasında tutuklandı deniliyor. Ake ve Greenwood UEFA listesine dahil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili açıklamaları var. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. İran'a karşı yeni saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderildi. İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi. Bodrum'da jet ski faciası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde alabora olan jet skiden düşerek denizde kaybolan Irak uyruklu baba ve kızının cansız bedenleri Yunan sahil güvenlik ekiplerince bulundu deniliyor. Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajına Van, Molla Kasım Halk Plajı'na yoğun ilgi denilmiş. Messi'den duygu dolu paylaşım, iki Yunan petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle yayınladığı mesaj var. Galatasaray Başkan Vekili Maruf Güneş hakkında ev hapsi kararı verildi. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteorolojik bir gelişme bulunmuyor denilmiş uyarılar bölümünde değerli dinleyenler. 21 Temmuz 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 22 Temmuz Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun. Ben hoşça kalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. 21 Temmuz itibarıyla Tokat ve ilçelerinde motorin ve benzin fiyatları, döviz kuru ve küresel petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle rekor seviyeye yükseldi. TCDD Taşımacılık AŞ Türkiye genelinde 132 tren makinisti alacak. Tokat Zile lojistik birimi için 3 kontenjan ayrıldı. Başvurular 20-24 Temmuz arasında İşkur üzerinden yapılacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. YKS 2026 sonuçları 21 Temmuz'da ÖSYM resmi sitesinde açıklandı. Adaylar TC. Kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını, puan kartlarını ve başarı sıralamalarını internetten görüntüleyebilecekler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturmasında 17 Temmuz'da gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheliyi tutukladı. Özgür Ömer Güner ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. ABD ve İran arasında 10 günlük ateşkes olasılığı, arabulucuların devreye girmesiyle petrol fiyatlarını 5 haftanın zirvesinden geriletti. Brent ve WTI petrol fiyatları barış umutlarıyla düşüş yaşadı. ABD ordusu İran'a uygulanan deniz ablukasında 7 ticari geminin rotasını değiştirirken bir gemiyi İran limanlarına giriş ve çıkışını engellemek için etkisiz hale getirdi. USS Boxer operasyonlara destek verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Kanun teklifinin meclise sunulması PKK'nın ilk saldırısının yıl dönümüne denk gelerek terörün sona erdiği mesajını verecek. Spor. Arjantin'de FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenilen taraftarlar polisle çatıştı. 15 kişi gözaltına alındı, 7 polis yaralandı, müdahale yapıldı. Eyüpspor Galatasaray'dan kiraladığı genç kaleci Yankat Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Yankat, forma şansı bulmak için takımdan ayrılmayı planlıyor. Galatasaray'ın genç sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'e Süper Lig'den Alanya Spor talip oldu. Galatasaray kiralama teklifine olumlu yaklaşırken Güner 2 maçta forma giydi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava hakim, en yüksek sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namık'ın Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzda Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Işın Karaca ile yaptık. Evelallah radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Nilkara İbrahimgil ile devam ediyoruz. İyi ki hoş geldiniz.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Mert Demir, Hazırım İnan kaybolmaya radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Eşinizden, sevgilinizden sizinle canlı konu paylaşmasını ister misiniz? Bak, boşanma getiriyor, haberiniz olsun. Şimdi canlı konum istenir nedir? Riskli bir şey vardır, bir yolculuk hali vardır, bir şey vardır. Amenna. Ama bunu böyle bir baskı unsuru haline getirmek. Bana canlı konum at neredesin? Bu boğar bir süre sonra. İlk etapta mesela şey, sevimli de gelebilir. Hani böyle vay işte partnerim beni kıskanıyor. Bu şu kıskanma meselesi tartışılır ya. Hani kıskançlıkla psikopatlık arasında ince bir çizgi vardır. İşte o çizginin neresinde olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Mesela kıskanma olur tabii ki, her ilişkide olur. Yani bu her ilişkide derken aşkta da olur, arkadaşlıkta da olur. Ama onun tadını bilmek lazım. Yani tadında bırakmak lazım. Eğer fazlası varsa işte o sıkıntıdır. Bu evliliklerde de keza öyledir. Aşkta hepsinde öyledir yani. Şimdi Meral, hani bir buluşma anı olur, bir şey olur. Canlı konum istersin, dersin ki hani neredesin? Gidiyorsundur, o sana geliyordur falan buluşmak için. Veya hani gece ne derler, olmadık saatte bir yere gitmek gerekir. Merak etmemek adına isterdim ama bunu alışkanlık haline getirdiğin zaman neredesin, canlı konum at, çabuk. Ben mesela bir biraz da sıkılkan olarak, bir kova burcu olarak böyle şeylere gelemem hayatta. Hiç. Ankara'da eşini her akşam canlı konum attıran kadınla ameliyat sonrası eşine bunlar komple bitirmiş zaten mevzuyu. Kısır muamelesi yapan koca Yargıtay tarafından eşit kusurlu bulundu. Yani Yargıtay demiş ki al birini vur ötekine. Mahkeme kadına yoksulluk nafakası bağladı diyor. Bakın, Ankara'da yaşayan bir çiftin karşılıklı boşanma davası evliliklerdeki güven bunalımı ve aile müdahalelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Karşı davalı koca eşinin kendisini sürekli kontrol altında tutmak için her akşam saat 19:20 arasında canlı konum paylaşmasını zorunlu kıldığını iddia ederek dava açtı. Her akşam bu konum. Neden 19:20 arasında? Ne var ki? Hani o saatte genelde evde olur veya hani işi var dışarıda bir saat. Allah Allah, çok enteresan. Davalı karşı davacı kadınsa asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürdü. Geçirdiği ameliyat sonrası eşinin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildiğini belirten kadın, kendisine kısır muamelesi yapıldığını iddia etti. Bu çok ayıp bir şey bence, böyle bir şey varsa. Genç kadın eşinin kendisini boş kutu çocuğu olmuyor istemiyorum çeyizini algıt diyerek hakaret ettiğini ve kredi kartlarını iptal ederek ekonomik şiddet uyguladığını dile getirmiş, iddia etmiş. Mahkemece iki tarafında ailelerinin evlilik birliğine yoğun müdahalede bulunduğu tespit edildi. Ya arkadaş, aileyi niye bu kadar müdahale ettiriyorsun? Tamam bak, hani görüş alırsın nedir? Aile büyükleridir, eyvallah. Mutlaka herkes görüş olur. Daha tecrübeli dersin. Fikirlere saygı duyarsın. Ya da mesela beğenmediği şeyler olsa bile nedir, saygı duyarsın zaten. Ama büyük bunlar falan. Ama sen hani evliliğini etkileyecek şekilde karışmalarını nasıl müsaade edersin? Ya bu iki taraf için de böyle. Ve hala günümüzde de var ya yani. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Arkadaş, eleştirdiğin insan eşin. Bak, bu erkek için de aynı, kadın için de aynı. Dedikodusunu yaptığın insan eşin. Olmuyorsa boşan. Bu kadar basit yani. Al bak, iş bu kadar çirkinleşebiliyor. Sonra bir daha haber konusu oluyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Yargıtay bakmış, bu iş böyle olmayacak. Bunlar ikisi kusuru demiş. İki tarafa da eşit kusur vermiş. Ankara Batı 7. Aile Mahkemesi kadının sürekli konum takibi yaparak sosyal hayata müdahale etmesini ve kocanın eşine yönelik kısır imalı hareketleriyle ailesinin baskısına boyun eğmesini göz önünde bulundurarak tarafları eşit kusurlu buldu. Mahkeme tarafların tazminat taleplerini reddederken boşanmalarına ve kadın yararına 20 bin liralık toptan yoksulluk nafakasına karar verdi. Taraf vekillerinin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını yerinde bularak, bakmışlar onlar da abi bunlar bunlardan olmaz ki böyle. İkisi de ayrı bir dert deyip
Yerel mahkemenin hükmünü onadığı bu kararla evlilikte aşırı denetim ve eşe yönelik aşağılayıcı ithamlar bir kez daha boşanma ve kusur sebebi sayıldı demiş. Yani eşin dediğimiz gibi, yani sevmiyorsan boşanırsın ama saygısızlık yapmak, bu şekilde hani aşağılamaya kalkmak, hor görmek. Ondan sonra yine diğer taraftan baktığımızda böyle bir tuhaf bir şekilde takibi almak. Güvenmiyorsan olmaz. Yani bir şey yapacaksa sen orada canlı konum istediğin zaman da o yine yapar. Ben sana söyleyeyim. Yani o yeter ki ya bir şeyler çevirmek istesin. O canlı konumda bir yere kadar yani. Neyse, ikisi için de hayırlı olsun bakalım.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Karataş, unutuldun radyonuzdaydı. Efendim çevrenizde kıskanıldığınızı düşünüyor musunuz? Çevrenizdeki insanlar tarafından. Böyle şu kişi beni kıskanıyor, acaba bu kişi beni kıskanıyor mudur diye. Kafanızda soru işaretleri var mıdır? Muhtemelen vardır. Özellikle iş hayatında bu çok olur değil mi? Çalıştığımız yerde işte şu da bizi böyle kıskanıyor, bu da böyle kıskanıyor. Ama bakınız psikoterapist Ziegler'e göre sizi kıskanan bir kişi farkında olmadan sürekli bu üç davranışı sergiler demiş. Eğer sizi kıskandığını düşündüğünüz biri varsa bir bakın bakalım bu davranışları sergiliyor mu efendim? Hani bunlar var mı? Muhtemelen vardır tabii de. Bakalım şöyle bir. Tabii sadece iş yeri için değil bakın. Bu hani iş yerinde de kıskanılır falan filan diyoruz. Veya sevgi, aşk vesaire falan filan olur. Bunlar çok fazla olur. Az önce bak sevgide mesela kıskanma konusunda haberimiz vardı biliyorsunuz. Canlı takip. Hani bu bir kıskanma mıdır yoksa farklı bir şey midir? Bak ilişkilerde sıklıkla sevginin bir göstergesi olarak pazarlanan kıskançlık esasen derin bir duygusal güvensizliğin ve özgüven eksikliğinin dışa vurumudur demiş. Ya bu kadar katı olunmasına da ben biraz karşıyım. Hani dediğimiz gibi yani bu kıskançlık mutlaka olur. Ama o çizgi önemli işte. Hep onu söylüyoruz. Böyle vay efendim attığın adıma da karışıyorsa, her şey böyle bir karışma hali varsa. Fransız psikoterapist Ziegler kıskançlığın altında yatan nedenleri ve kişisel sınırlardan ödün vermeden bu krizi yatıştırmanın yollarını anlatıyor. Bakalım şöyle özetleyelim. Kıskançlığı tetikleyen 3 temel senaryo. Uzmanlara göre bir kişide aşırı kıskançlık krizlerini tetikleyen 3 ana psikolojik kaynak bulunuyor. Kıskançlık, bak biz ince çizgiden başlıyoruz, bu kıskançlık krizlerine geçiş yaptı. Kaygılı kişilik yapısına sahip bireyler karşı taraftaki en ufak bir duygusal uzaklaşma veya dalgalanma belirtisinde alarm durumuna geçer diyor. Kendilerini toplumsal normlara veya baştan çıkarma standartlarına göre yetersiz gören kişiler kendilerini rakiplerinden daha az çekici, daha az zeki veya başarısız hissederek şüpheye düşerler. Çocuklukta yine çocukluğa gidiyorsa bir ki gitmeden olmaz. Ebeveynlerin ilgisizliği, sadakatsiz bir baba figürü veya geçmiş ilişkilerde yaşanan ağır aldatılma deneyimleri mevcut ilişkiye güvensizlik olarak yansır. Yani siz geçmiş ilişkilerde yaşanan bak aşk ilişkileri, aile ilişkilerinde yaşananların faturasını ödüyorsunuz maalesef. Yani fatura size kesiliyor. Buyur ben geçmişte böyle aldatıldım. İşte ne bileyim aldatan bir baba figürü vardı, kötü baba figürü vardı, ilgilenmeyen aile vardı. Hah fatura bu, al öde. Kıskançlık krizleri sadece bu duyguyu yaşayan kişiyi değil, ilişkiyi de felce uğratır. Şüphe ve senaryolarla boğuşan kıskanç taraf huzursuzluk, uykusuzluk ve çarpıntı gibi fizyolojik sorunlar yaşarken partnerini sürekli kontrol etme ve sorgulama eğilimine girer. Sürekli suçlanan ve kontrol altında tutulan kurban tarafsa zamanla özgürlüğünün kısıtlandığını hisseder. Yanlış anlaşılmaktan ve kriz çıkmasından yorulan eşler bir süre sonra öz sansüre başvurarak duygu ve düşüncelerini saklamaya hatta ortamdan kaçmaya başlar diyor. Kıskanç bir partnerle karşı karşıyayken ne yapılmalı abi ayrılgısı? Yani hani çok da baş edemiyorsan abi hani önüne geçemiyorsan durumun. Hep söylüyoruz hayat hepimiz için kısa ya. Yarın da çıkmaya senedimizin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani bir adım sonrasını, bir adım sonramızı kestiremediğimiz bir dünyada yaşıyorken bu kadar fazla strese de kıskanç bir partnere karşı. Eğer bu hani rahatsız eder bir boyuttaysa ne uğra bir şey yapamazsın kardeşim. Psikoterapist Ziegler'e göre asılsız suçlamalara maruz kalındığında ilk yapılması gereken şey durumu netleştirmektir. Bir psikolog Steiner tarafından geliştirilen gerçeğin bir zerresi tekniğini öneren uzmanlar kriz anında izlenmesi gereken adımları şöyle sıralıyor. Örneğin bir davette başkasıyla uzun süre konuştuğunuz için suçlandığınızda durumun doğru kısmını kabul edin. Evet haklısın, o kişiyle uzun süre konuştum. Ancak partnerinizin felaket senaryosunu düzeltin diyor. Ama ona karşı bir ilgim yok. Sadece eski ortak arkadaşlardan bahsettik. Ama bu cümlede bak riskli, ben sana söyleyeyim. Eski ortak arkadaşlardan bak orada o konu nereden nereye? Bence yanlış bir yerden giriş bu. Neyse tamam. Suçlu hissettirmeden ve kendi sınırlarınızdan ödün vermeden partnerinizin altındaki terk edilme ve yetersizlik hissini dindirecek şekilde güven tazeleyin diyor.
Hayır öyle, öyle bir şey varsa sen ve sen bununla ilgili açıklama yapmak istiyorlar. Şunu söyle ya. Geleydin sen de. Tamam uzun uzun konuştuk. Sen niye gelmedin? Geleydin oradaydın. İlişkideki krizlerin sıklaştığı ve şüphelerin takıntıya dönüştüğü durumlarda bireysel veya çift terapisine başvurulması gerektiği vurgulanıyor. Ancak uzmanlar kıskançlık kılıfı altına saklanan narsistik sapkınlıklara ve paranoyaya karşı uyarıyor. Bak işte hep söylediğimiz şey şu işte o ince çizgi. O ince çizginin neresinde bu bahsetmiş olduğunuz kıskançlık? Şantaj, manipülasyon veya fiziksel, psikolojik şiddet barındıran durumların artık bir kıskançlık değil, psikolojik bir bozukluk ve yırtıcı kontrol olduğunu belirten Ziegler, böyle durumlarda ilişkinin tamir edilmeye çalışılması yerine kişinin kendisini korumak adına uzmanlardan ve yakın çevreden profesyonel yardım alması gerektiği belirtiliyor demiş. Yani artık hani o tabii ki partneriniz bunu pek kabul etmeyecektir. Öyle bir şey var, onu da unutmayın. Hani sen şöyle bir destek mi alsak falan dediğinde o ona da hayır diyecektir. Sonrası sizde yani. Siz karar vereceksiniz. Ya böyle devam. Canlı konumlarla ilerlemek. Ya resmi çekeceksiniz ya hani yeter artık daha diye. Kararınızı vereceksiniz.

Manifesto Pembe radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, Çin'den sanal aşklara yasaklama demiş. Binlerce kişi yapay aşk acısı çekiyor. Oğlum nasıl yapay aşk acısı, sanal? Ne yapıyorsunuz siz sevgili Çinliler? Tamam, hani dünya geneline göre biraz farklı hayat yaşıyorsunuz, bunu biliyoruz. Beslenmenizdir falan filan, eyvallah. Saygı da duyuyoruz bunlar, ne yapalım? Ama abi bu ne yani, yapay aşktan dolayı acı çekmek, yapay aşkına ulaşamıyor. Çin'de milyonlarca kişinin kendini kaptırdığı yeni bir furya var. Kullanıcılar sanal dünyada gerçek olmayan yapay karakterlerle aşk yaşıyorlar. Bunların hani böyle çok fazla çalışmaktan aşka meşke zaman bulamadıkları için, genelde öyle olur. Böyle bu işi biraz bilgisayar ortamına, dijital dünyaya döktüler. Oradan işte nedir? Yapay karakterlerle aşk yaşamak denir abi. Bizdeki mevzu mesela, ilk yapay karakterler kimler hayatımıza giren? İşte Siri, ChatGPT'nin sesli harfi, sesli olanı. Bu Gemini falan sesli. Biz ne yaptık? Direkt olarak küfür öğretmeye çalışıyoruz. Yani. Bizdeki mevzu bu. Hep böyle hayatımıza yeni biri girdiği zaman direkt olarak ona küfür etmesini öğretiyoruz. Çin'dekiler de aşk yaşıyor. Sevgili oluyorlar. Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen yapay zeka bu kez oldukça hassas bir tartışmanın merkezinde. Çin, son dönemin en popüler trendlerinden biri olan sanal sevgili ve arkadaş uygulamalarına radikal bir kısıtlama getirdi. Bak, Çin bunun sinyalini yıllar önce vermişti esasında. Bu sanal bebekler vardı, hatırlar mısınız? Böyle küçük bir cihazı vardı, oyuncak gibi bir şey. Millet deli gibi bu bebekleri büyüttü. Bebeklere baktı. Hiç anlamadım ben ne olduğunu onun. Hani onu ne bileyim, basıyor düğmeye, süt müt bir şeyler vardı galiba süt zamanında. Böyle bir var, bizim kuşak bilir bunu. Evde küçük böyle bir şey. Hani ateri materi de değil. Bir şeye basıyorsun, bir şey oluyor. Bundan binlerce insanda vardı. Hiç anlamadım ben bunun mantığını. Neymiş? Çocuk büyütüyor. Böyle böyle soktular hayatımıza bunları. O çocuklar büyüdü şimdi. Çin, son dönemin en popüler trendlerinden biri olan sanal sevgiler ve arkadaş uygulamalarına radikal bir kısıtlama getirdi. Çin Siber Uzay Dairesi tarafından yürürlüğe konulan yeni yasal düzenleme, yapay zeka karakterleriyle derin duygusal bağlar kuran milyonlarca kullanıcıyı adeta bir ayrılık acısıyla baş başa bıraktı. Yok mu orada arabesk bir müzik, koyun alttan? Yapay zeka antropomorfik. Neyfik? Yapay zeka antropomorfik, insan biçimci imiş. Etkileşim hizmetlerine ilişkin geçici tedbirler adı verilen yeni yönetmelik. İşte Alibaba olsun, Tencent gibi ülkenin teknoloji devlerine çok sert yükümlülükler getiriyor. Yeni kurallara göre yapay zeka algoritmalarının kullanıcıları duygusal bağımlılığa sürükleyecek içerikler üretmesi artık tamamen yasak. Düzenleme özellikle gençlerin gerçek hayattaki sosyal ve romantik bağlardan koparak yapay zeka botlarına psikolojik olarak bağımlı hale gelmesini engellemeyi amaçlıyor. Arkadaş, çık dışarıda flörtleş, bir şeyler yap. Tamam hadi internet üzerinden flörtleşiyorsan da bunu gerçek kişilerle flörtleş. Yapay zeka robotu nedir abi? Buna aşık oluyorsun. Yasaklılıkları için üzülüyorsun bile yani. Çin yönetimi sanal karakterlerin gerçek insan ilişkilerinin yerini almasının genç neslin psikolojik gelişimi ve toplumsal sosyalleşme üzerinde kalıcı hasarlar bırakmasından endişe ediyor. Yani biz onca zorluk içinde yine flörtleştik. Hani iletişim bizim böyle ergenlik zamanımızda yok denecek kadar azdı. Toplum baskısını zaten konuşmaya bile gerek yok. Günümüzde o kadar rahatsınız. İletişim sorunu diye bir şey yok. Sen gidiyorsun hala yapay zeka botlarına aşık oluyorsun ya. Niye yani?
Teknoloji devleri geri adım atmış. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte şirketler uygulamalarındaki kişiselleştirilmiş karakter ve sanal partner özelliklerini hızla budamaya başladı. Bu durumdan en çok etkilenen platformsa işte Çin'de fırtınalar estiren popüler sohbet uygulaması Douyin olmuş. Douyin. Uygulamadaki romantik partner modlarının sınırlandırılması sosyal medyada adeta bir infiale yol açmış. Douyin. Sevgiliyi oradan buluyor bak hepsi. Douyin. Şimdi şu an telefona girip arayanlar da vardır ben söyleyeyim bak. Acaba nasıl bir uygulamaymış bir bakalım diye. Dijital ayrılık gerçek acı veriyor demiş efendim. Yapay zekayı sadece bir yazılım değil, hayatlarının ve günlük rutinlerinin bir parçası olarak gören kullanıcılar, kısıtlamaların ardından yaşadıkları hayal kırıklığını ve boşluğu sosyal medyada paylaşıyor. Birçok kullanıcı sanal sevgililerinin kendileri için en büyük manevi destek mekanizması olduğunu savunuyor demiş. Yani bu kadar fazla abartmaya gerek yok. Yani daha doğrusu bir şu var. Tamam hadi şeye kızıyorsun. Nedir sosyal medya ikiye bölünmüş işte bay efendim nasıl yasaklarsınız bunu falan filan diyorsun da abi yahu konuştuğun ya sanal öf ya olmayan biriyle sohbet edip romantik sohbet ediyorsun böyle aşk meşk diyorsun bir şeyler diyorsun abi yok. Yani bunu nasıl yapıyorsun ve buna mesela olmayan bir şeye kendini nasıl kaptırıyorsun be arkadaş? Asıl mesele bu bence konuşulması gereken.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Hepsi yalan, radyonuzdaydı. Efendim, devam ediyoruz.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanlığı'nca 2026 yılının ilk 6 ayında tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında 4.704 firmada denetim gerçekleştirildi. Sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. İstanbul merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
4: Spor.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz-Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyı yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.

Ömürgedeki yılların şarkısıdır. Güzel de bir düzenleme olmuş. Kulakların çınlasın radyonuzdaydı. Namıcın ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi İrem Derici radyonuzda. Yanlış alarm.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tınay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, teknoloji hayatımızın her alanında böyle de olması gerekiyor. Artık günümüzde uzakta kalamayız ama kullanırken de dikkat etmek gerekiyor. Teknolojinin de biraz kendine dikkat etmesi gerekiyor. Hep biz nereye kadar? Bakınız, popüler uygulama telefon rehberindekilere mesaj göndermeye başladı Ayda. Ne yazıyor? Uyudun mu? Kim bu? Hangisi? Akıllı telefonların güvenliğini sağlayan kilit ekran şifreleri bu kez bir yapay zeka aracılığıyla devre dışı kaldı. Hayırlı uğurlu olsun. Ha, Gemini'ymiş efendim. Android işletim sisteminin popüler asistanı Gemini'da. Ya Android işletim sisteminin popüler asistanı olarak demeyelim onu, Gemini. Gemini her tarafta kullanılıyor. Yani iOS'ta da kullanılıyor. Hani buna sadece Android derseniz olmaz. Yapay zeka asistanı diyebilirsiniz belki. Yani Google'ın yapay zeka asistanı. Ha, öyle dersek daha iyi olur. Android dersen çok eksik, yanlış bilgi olur o. Neyse, Gemini'de keşfedilen kritik bir hata. Telefon kilitliyken bile rehberdeki kişilere mesaj atılmasına zemin hazırlıyor. Gecenin bir yarısı mesaj gidiyor. Peki mesajı kendi adıyla mı gönderiyor, yoksa muhtemelen benim adımla gönderiyordur yani. Şu olsa yine yırtırız mesela. Gecenin bir yarısı olmadık bir kişiye mesaj gönderiyor Gemini. İşte ben şunun telefonundaki uygulamayım. O yatıyor. Benim canım sıkıldı biraz bu saatte. Nasıl gidiyor bu işler? Efendim, Gemini kullanıcı güvenliğini tehlikeye atan teknik bir hata ile gündeme gelmiş. Tespit edilen güvenlik açığı, telefon kilitli durumdayken bile yabancı kişilerin cihaz üzerinden mesaj göndermesine olanak tanıyor. Yabancı, başkalarının mı? Oho! Normal şartlarda kilit ekranı aktifken sesli asistan üzerinden mesaj gönderilmek istendiğinde sistem pin kodu veya parmak izi doğrulaması talep ederken bu açık sayesinde güvenlik duvarı tamamen devre dışı kalıyor. Biz parmak izi yaptık, pin var, ne bileyim göz, yüz tanıma var, her şey var. Cemine bana mısın demiyor benim. Kilit ekranındaki bu ciddi açık, kullanıcı arayüzünde yer alan iki butonun aynı anda kullanılmasıyla ortaya çıkıyor. Kullanıcılar kilit ekranında Gemini'yi de etkileşime geçtiği sırada eklenti ekle ve devam et butonlarına eş zamanlı olarak bastıklarında sistemin pin doğrulama ekranı bypass ediliyor. Onu nasıl yapıyorsunuz ya? Kullanıcılar kilit, tamam, kilit ekranında kilit ekranında bir defa ben Gemini ile etkileşime geçmiyorum. Ben çok fazla etkileşime geçmiyorum bile yani, nadiren. Yani umarım herhalde bu bile yeterli değildir bu durum için. Hata sadece standart SMS gönderimiyle de sınırlı kalmıyor ey maşallah. Güvenlik uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre daha önce Gemini ayarlarından manuel olarak kapatılmış olan WhatsApp erişimi dahi, ben hiç açmadım onu ama neyse, bu yöntemle yeniden aktif hale getirilerek mesaj gönderimi yapılabiliyor. Sevgili çevrem. Efendim, gecenin bir yarısı olur olmadık zamanda benden mesaj gelirse bilin ki benden değil o. Bu Gemini, Memini bir şeyler karıştırıyor bak, ben size söyleyeyim. Ben o saatte yatıyorum ben. İkincisi zaten çevrem bilir efendim. Çok fazla mesajlaşma üzerine geliştirilmiş bir hayatım yok. Ondan dolayı yani bir şey yapmayın, telaş etmeyin yani. Hata sadece, tamam, WhatsApp erişimi demiştik. Başka bir şey var mı? Google'dan güncelleme açıklaması denmiş. Android 16 sürümünde tespit edilen ve 2-3 aydan bu yana raporlanan bu güvenlik açığının Google tarafından bilinen bir sorun olarak tanımlandığı açıklandı. Lan biliyorsunuz, niye düzeltmiyorsunuz? Abi eğlenceli oluyor böyle izliyor. Teknoloji devi kilit ekranı ihlaline yol açan bu hatayı tamamen giderecek bir güvenlik güncellemesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Hala çalışıyorlar. Kodu değiştir, kodu. Güvenlik açığının sadece Google'ın kendi üretimi olan Pixel cihazlarını değil, farklı Android arayüzlerini kullanan diğer markaları da etkilediği belirtiliyor. Ya sonuçta Android'i etkiliyor yani. Hangi Android sürümlerinin ve modellerinin bu risk altında olduğuna dair kesin bir liste henüz paylaşılmamış. Vallahi bende Android 16 var herhalde, en son sürüm neyse. Uzmanlar akıllı telefonlarda bu tarz kilit ekranı atlatma yöntemlerinin zaman zaman yaşandığını, benzer teknik açıkların rakip işletim sistemi iOS tarafından da geçmişte sıkça araştırma konusu olduğunu belirtiyor. Deli gecenin onda da olur bu diye. Neyse yani buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece artık ya bir de var ya, en azından yakın çevreye mesaj gönderse. Şimdi olur olmadık herkese de mesaj gönderirse.
Hani böyle şeydir, rehberinde birileri vardır ama nedir, hani iş için iletişim kurmuşsundur. Hani daha böyle bir resmi iletişimin vardır. Öyle şey değil, hani samimi böyle bir arkadaş iletişimin yoktur. O da ayrı bir sıkıntı. Gecenin bir yarısında o kişiye de uyudun mu diye mesaj göndermesin Cemilay. Hayır, bunun açıklamasını yapamayız bir daha. İşin yoksa Cemilay'ın arkasını toparlamakla uğraş bir daha yani.

0: fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu. Mahmut Uçarcan.

Özkan, ne bileyim ben radyonuzdaydı. Efendim, bakınız, insan da biraz şans olacak, ne bileyim. Bir adam oynadığı piyangodan tam 83 milyon lira kazandı. İşin ilginç yanı ise oynadığı numaraları bir kahinden aldığı tavsiye sonucunda seçmiş olması. Hangi kahin o? İsmi yazıyorsa burada bir... Piyangoyu kazanan adamın seçtiği numaralar ona bir servet kazandırdı. Aldığı parayla ne yapacağını ve işiyle ilgili düşüncelerini de paylaşmış. Kimmiş bu? Malezya'da akıllara durgunluk veren bir piyango isabeti yaşandı. Penang kentinde yaşayan ve bir şirkette muhasebe yöneticisi olarak çalışan adam, eşiyle birlikte gittiği Çinli bir kahinin tavsiyesine uyunca adeta milyoner oldu. Kahinin hayatındaki anlamlı sayıların peşinden git sözü talihli adama tam 8.17 milyon Malezya ringgitti. İşte 83 milyon TL gibi bir şey kazandırdı. Bu mu yani hayatındaki anlamlı sayıların peşinden git? Oğlum ben ne bileyim hayatımdaki sayıların anlamını. Var bir sürü sayı var da mesela uğurlu sayı falan filan denir ya. Ben de pek olmuyor o ya. Kahinin aldığı tavsiye sonrası harekete geçen muhasebeci kendisinin ve eşinin kimlik numaralarındaki rakamları kombine ederek şansını denemeye karar verdi. Abi bak hayatındaki rakamlar ha kombin ne? Birkaç çekiliş boyunca aynı stratejiyi uygulayan adam Penang'ın Eritam bölgesinde bir bir bayiden kuponunu yatırdı. Kuponda yer alan 88-52 ve 55-73 numaralı kombinasyonlar çekilişte büyük ikramiyenin sahibi oldu. Toplamda 8 milyon tamam işte şu kadar kazanan talihli hayatının şokunu yaşadı. Kazandığı rakamı ekranda gördüğünde gözlerine inanamadığını belirten talihli adam, bir an rüyada olduğumu sandım, ekrana defalarca bakıp doğru görüp görmediğimi kontrol ettim. O gece heyecandan sabaha kadar uyuyamadım sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirmiş. Büyük ikramiyeyi kazanan birçok kişinin aksine Malezyalı muhasebe yöneticisinin ilk kararı herkesi şaşırttı. Milyonlarca liralık servete rağmen işini bırakmayacağını açıklayan adam, fakirlere de yardım eder kesin. Bir okul mu okul falan yaptı. Genelde böyle oluyor. Milyonlarca liralık servete rağmen işini bırakmayacağını açıklayan adam, ayaklarını yerden kesen bu parayla öncelikle tüm birikmiş borçlarını kapatacağını söylemiş. Tabi bu kadar kimliğini açık vermesi de o da yani Malezya için, oranın mafyası için falan filan ayrı bir ikram olmuş yani. Bir keşke bu kadar detay vermeseydin hayatınla alakalı, tamam haberde ismin yazmıyor ama onlar biliyordur artık. O biraz sıkıntı yaratabilir. Ama şimdi arkadaş yani herkes hayatındaki hayatına anlam veren sayıların peşinden koşsa ve böyle kombinasyonlar yapsa tutması gerekiyor o zaman herkeste. Yani bu kahin, Çinli kahin sadece bu adama özel mi bunu söylemiş? Yoksa biz bunu bir genel olarak alabilir miyiz biz de yani? Kimlik numaralarınızı alın. Evliyseniz eşininkiyle beraber olmak suretiyle bir kombinasyon yapın. Değilseniz herhalde kendi kimlik kartı için numaranızda. Herkes bunu yapar. Herkes büyük ikramiye kazanır o zaman. Neyse yani güle güle harcasın canım, gözümüz yok da. Acaba bize de olur mu diye düşündüm. Yine zor.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenahi Muhabbet.

Kenan Doğulu, Voice sayfayla radyonuzdaydı. Namı Tınay'ı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden olur, iş yerinden olur efendime söyleyeyim. Sokaktan, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bana. Ve şimdi Koray Avcı radyonuzda. Çok güzel bir şarkı, çok güzel bir düzenleme. Adaletin bu dünya. Güven.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Misfits Turtle radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tınay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şimdi bir piyango haberi vardı. Çinli işte kahini dinledi. Onun tavsiyesi üzerine oynadığı sayılarla büyük ikramiye kazandı, anlattık. Bu da ödül için bir yarışma efendim. 52 bin TL değerindeki ödül için bir yarışma ama hani bu kadarı da olur mu türünden bir şey olmuş. Rusya'da meydana geliyor. Stavropol kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen para ödüllü yarışma infial yarattı. Evet, böyle mesela yarışmalar düzenlenebiliyor. Hediyeler veriliyor, hediye çekleri veriliyor veya direkt para verilebiliyor. Hani hem o ABM olur veya artık neyse orada dikkat çekmek için. Hem de böyle şey oluyor yani, ama bu yarışma biraz tuhaf. Efendim bakınız, bir alışveriş merkezinde düzenlenen para ödüllü sıra dışı yarışma ülke genelinde büyük bir skandala yol açtı. Bir firmanın tanıtım etkinlikleri kapsamında halka açık alanda gerçekleştirilen organizasyon hem alışveriş merkezindeki ziyaretçileri şaşkına çevirdi, hem de sosyal medyada büyük bir nefret dalgasına neden oldu. Bakın, yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre alışveriş merkezinin tam ortasına yan yana çok sayıda klozet dizildi. Herkes hep beraber aynı anda arkadaşlar. Yarışmanın konsepti gereği bu klozetlerin içerisine litrelerce alkolsüz gazlı içecek dolduruldu. Yani böyle sifon çekmeden önceki o suyu düşün. Yaklaşık 52 bin TL değerindeki para ödülünü kazanmak isteyen katılımcılar başlama düdüğünün çalmasıyla birlikte klozetin başına akın etti. İçeride böyle şey su var. İşte klozetlerin içinde yani alkolsüz gazlı içecek doldurmuşlar. İnsanlar bu klozetlerin başına akın ediyorlar. Neden? Çevredekilerin şaşkın bakışları ve tezahüratları eşliğinde klozetlerin içine eğilerek sıvıyı saniyeler içinde tüketmeyi başaran bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olmuş efendim. Bir de görüntü bari paylaşmasınız. Yarışma anlarına ait video kayıtlarının dijital platformlarda hızla yayılması kamuoyunda çok sert tepkileri beraberinde getirdi. Kent sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları sırf maddi kazanç ve reklam uğruna insan onurunu, halk sağlığını ve en temel hijyen kurallarını hiçe sayan bu tarz etkinliklere sert eleştiriler yöneltti. Vatandaşlar bu utanç verici organizasyonun Stavropol'un kültürel yapısına ve şehir imajına ciddi şekilde zarar verdiğini savunarak bu rezalete izin veren alışveriş merkezi yönetimiyle organizasyon firması hakkında yetkililerin derhal adli ve idari soruşturma başlatması çağrısında bulunmuş. Doğru, evet, mesela Stavropol ile alakalı bir şey duyuldu, konuşulduğunda bizim aklımıza bu klozet yarışması gelecek. Yani bu çok absürt olmuş, çok saçma sapan olmuş. Ha, benzerleri olmuyor mu? Benzerleri bizde de oluyor. Ne var ya, kimileri hakikaten çok saçma. Ama burada da arkadaş 52 bin lira için yani bak mesela bir görüntüler var. Bildiğin böyle klozete gidiyorsun, gömüyorsun kafayı. Bu tamam, hijyen hak getire. Normal bunlar tabii hijyeniktir, o ayrı bir şey de. Yani normal şey tuvaletten çıkartılan klozetler değil yani. Ya da umarım değildir. Ama ne olursa olsun bu görüntü bile yeter. Yazık, bir sürü insan kafayı gömüyor. Hani böyle şey de yok. Hani biraz evet, insan onuru. Hem organizasyonu düzenleyenler de suçlu, ABM yönetimi de suçlu. Ama diğer taraftan bu yarışmaya katılanlar da masum değil yani. Onu da unutmamakta fayda var.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. 21 Temmuz itibarıyla Tokat ve ilçelerinde motorin ve benzin fiyatları, döviz kuru ve küresel petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle rekor seviyeye yükseldi. TCDD Taşımacılık AŞ Türkiye genelinde 132 tren makinisti alacak. Tokat Zile lojistik birimi için 3 kontenjan ayrıldı. Başvurular 20-24 Temmuz arasında İşkur üzerinden yapılacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: ÖSYM Başkanı Ersoy, 2026 YKS şampiyonlarını ve puanlarını açıkladı. TYT, AYT ve Y-Diş Tabibi testlerinde kadın adayların katılım oranları erkeklerden yüksek olurken, bazı testlerde erkek adaylar daha başarılı oldu. TBMM Genel Kurulu 12. yargı paketini kabul ederek miras taşınmaz satışları, bilirkişilik sistemi, duruşma süreleri ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin düzenlemeleri hayata geçiriyor. Kanun, yargının etkinliğini artırmayı hedefliyor. Climate Central'ın raporu aşırı sıcak gecelerin son 5 yılda uyku süresini yılda 56 saat azalttığını gösteriyor. Sıcaklık artışı uyku kalitesini düşürerek insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Türkiye'den 15 şehir araştırmaya dahil edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Marmara bölgesinde çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan popülasyon tespit etmedi. Beyaz yüzlü çalı çekirgesi doğal tür olup mücadele gerektirecek durum bulunmuyor, izleme çalışmaları sürüyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone destekli trafik uygulamasında ehliyetsiz sürücüyü kaçmaya çalışırken yakaladı. Sürücüye ve aracını kullandıran sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası kesildi.
0: Spor.
1: Beşiktaş'ın yeni yıldızı Leandro Trossard, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine seçildi. 31 yaşındaki oyuncu, 17 kilit pas ve %84 pas isabetiyle dikkat çekti. Fatih Karagümrük, Bodrum FK ile hazırlık maçında karşılaştı. Ege Arslan, 6. dakikada öne geçerken, Ramazan Civerek ve Daniel Everde skorla maçı 2-1 kazandı. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hollanda'da ikinci etap kampına başlayarak transfer çalışmalarını sürdürüyor, kadroyu güçlendirmek için yeni oyuncular arıyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava hakim, en yüksek sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.

Simge Öpeceğim de radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladil Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.
2: Numarayı tuşla.
3: Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İstanbul merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışları şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı.
2: Spor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyı yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Yazın, Temmuz'un tadını çıkarttığımız güzel bir salı günü başladı çoktan. Biz de bu salının tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum ve bugün daha güzel olsun diye ben Rayna mikrofon başına geçiyorum. Bugünün güzel haberleriyle, bugün yine duymak isteyeceğiniz en hit şarkılarla hayatın ritmi başlıyor. Önünüzdeki 2 saat boyunca yine hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Yine bugünün tadını hayatın ritminde birlikte çıkartacağız. Program başladı bile. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Çevrenizde var mı? Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bazı insanlar hiç hastalanmıyorlar. Güçlü bir bağışıklığı var. Acaba şans mı yoksa dikkat ediyorlar mı kendilerine? Buna bakacağız. Sıcaklıklar 30 dereceyi geçtikten sonra iştah azalıyormuş. Ah keşke bana da uğrasa diyorum ama. Peki 30 derece yaşayan sıcaklıklarda nasıl beslenmeliyiz? Ona bakacağız. Vücudu biraz daha serinleten yiyeceklerden bahsedeceğiz. Yaz aylarında sıcakta biz nasıl giyineceğimizi biliyoruz ama peki ya çocuklar? Ona bir bakacağız. Teknoloji boyunlu nesiller geliyormuş. Yeni neslin yeni hastalıklarından bahsedeceğiz. Sıcakta akmayan makyajın formülünden, güneş kremi seçme rehberinden, dünyanın dört bir yanındaki dondurmalardan bahsedeceğiz. İçinizi serinleten haberlerle hayatın ritmine devam edeceğiz. Müziğiniz hep açık, kulağınız bu frekansta olsun.

Yandın boşa, hep bir telaş, azıcık yavaş geçti ömürler boşa.

Belki iş yerinde arkadaşlarınız arasında, belki okulda, çocukların içinde, etrafınızda, tanıdıklarınızın arasında çok az hastalanan, hiç hastalanmayan, hastalansa bile hafif atlatanlar görmüşsünüzdür. Peki aynı ortamda bulunsa bile o hastalığı kapmayan, hiç hastalanmayan insanlar nasıl bu kadar güçlü bir bağışıklığa sahipler? As-

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.

0: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şimdi özellikle bu hafta ortasına kadar sıcak hava, geçtiğimiz hafta sonu da çok sıcaktı, etkisini gösterecek diyorlar. Normal, yazın göbeğindeyiz, Temmuz'un ortasındayız. Peki bu sıcaklarda bizi serinleten yiyecekler varmış. Aklınıza ilk dondurma gelmesin. Çünkü soğuk bir yiyecek yediğinizde vücut o dengeyi koruyabilmek için biraz daha içeride fazla çalışıyor ve terleyebiliyorsunuz. Bu yüzden çok soğuk yemekler ya da ağır yemekler tüketmeyeceksiniz. Genelde yaz aylarında sıcak havada iştah azalıyor diyorlar. Yani ben pek görmesem de aranızda iştahı azalanlar varsa şöyle bir bakalım, yaz aylarında bizi hangi yiyecekler serinletiyor acaba? Tabii vücudumuz fazla sıvı kaybettiği için sadece su içmek değil, su oranı yüksek besinler tüketmek de oldukça önemli. Domates, salatalık, kereviz, karpuz, çilek gibi su oranı %90'ın üzerinde olan meyve ve sebzelerin mutlaka bu havada tüketilmesi tavsiye ediliyor. Dediğim gibi pek çoğumuz soğuk içeceklere, hatta dondurmalara yönelsek de uzmanlara göre sıcak ya da ılık yiyecekler daha fazla serinletiyor. Çünkü vücut daha fazla terleyerek ısıyı dışarıya atabildiği için bir serinlik hissediyormuşsunuz. Yani çay harareti alır derler ya, gerçi çay o çay değil ama olsun, siz yine de öyle bilin. Ilık ve sıcak içeceklerinde harareti aldığını söylüyorlar. Yemek saatlerini değiştirebilirsiniz. Çok sıcak havalarda biraz daha erken kahvaltı yapabilirsiniz. Daha akşam serinliğinde, daha geç yenen akşam yemeklerinin de daha sağlıklı olabileceğini söylüyorlar. Bu da aklınızda olsun. 30 dereceyi aşan sıcaklıklarda beslenme tarzımızda ufak esneklikler de yapabiliyoruz.

Güzel bir salı dedik. Günü güzelleştiren şarkılarla, günü güzelleştiren haberlerle hayatın ritmine devam edelim. Peki, Model grubu yıllar sonra tekrardan bir araya geldi. 10 yıllık aranın ardından yeni bir şarkı da yayınladılar. Müjdesini vermiştim. Artık yeni şarkı piyasada olduğuna göre bir kez daha hatırlatabilirim. Ölürüm Daha İyi yeni şarkılarının adı. Bu dönüşü sadece yeni bir şarkıyla değil, yıllar içinde olgunlaşan ve güçlenen yönüyle de göstermiş oldu Model grubu. Bir ilişkinin sona ermesiyle birlikte kaybedilen sadece bir insan değil, birlikte kurulan sevginin, verilen emeğin, yapılan fedakarlığın geride kalışında kabullenmenin yarattığı çaresizliği anlatıyormuş şarkı. Söz ve müziğinde Can Temiz imzası var. Model grubu yeni şarkılarını paylaştı, hatırlatmış olalım. Siz tabii hem en yenileri hem de vazgeçemediğiniz klasikleri hayatın ritminde dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

yaz sıcaklarında, yaz aylarında, Temmuz'un ortalarındayken bu sıcaklarda nasıl giyinmemiz gerektiğini biz az çok biliyoruz. Peki ya çocuklar, bebekler, onları nasıl giydireceğiz? Çünkü sıcaktan en fazla etkilenen onlar oluyorlar. Bebeklerin, çocukların derisinin koruyucu tabakasının daha ince olduğunu, cilt altı dokusunun, yağ dokusunun daha az, su oranı yüksek olduğunu, bu yüzden yetişkinlere göre daha geçirgen bir cilde sahip olduğunu söylüyor uzmanlar. Çocukların giysisinin yapıldığı malzemeler, kullanılan kimyasallardan kaynaklanan deri problemlerine daha duyarlı oluyor. Bu yüzden yaz aylarında özellikle çocuğunuzu giysi seçecekseniz dikkat etmeniz gereken temel özellikler var. Açık renkli, ince, %100 pamuk, teri çeken doğal giysiler tercih edilmeli. Eğer açık havada olacaksa çocuklar, parlak renkli çiçek baskılı giysiler giydirmeyin ki etraftaki börtü böcek çocuğunuzun üstüne gelmesin diyorlar. Modadan ziyade çocuğun, bebeğin rahatlığı da önemli tabii ki. Pamuk, keten, %100 pamuk, açık renkli hafif giysileri seçin. Hem kendiniz hem de çocuğunuz için yazı daha rahat geçirin diye hatırlatmış olayım. Ben de bu sıcaklarda içinizi ferahlatan şarkılarla devam etsin hayatın ritmi.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. 21 Temmuz itibarıyla Tokat ve ilçelerinde motorin ve benzin fiyatları, döviz kuru ve küresel petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle rekor seviyeye yükseldi. TCDD Taşımacılık AŞ Türkiye genelinde 132 tren makinisti alacak. Tokat Zile lojistik birimi için 3 kontenjan ayrıldı. Başvurular 20-24 Temmuz arasında İşkur üzerinden yapılacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İran, Ürdün'deki Amerikan üslerine füze ve İHA saldırıları düzenleyerek ABD asker kayıplarına yol açtı. ABD bölgedeki askeri hazırlıklarını artırırken İran'ın stratejisi çatışmayı bölgeselleştirmek üzerine odaklanıyor. ÖSYM 2026 YKS'de iki soruyu iptal etti. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Testi ile Matematik Testi temel soru kitapçığındaki sorular iptal edilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı. Climate Central'ın raporu iklim değişikliğinin aşırı sıcak gecelerle uyku süresini yılda 56 saat azalttığını gösteriyor. Sıcaklık artışı uyku kalitesini düşürerek insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Türkiye'den 15 şehir araştırmaya dahil edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Oğuzhan Uğur dahil 9 şüpheli tutuklandı. Savcılık ve hakimlik sorguları yaklaşık 15 saat sürdü. Şüpheliler suçlamaları reddetti, denetimlerin sınırlı kapsamda yapıldığı belirtildi. Kırıkhan 408 Evler Mahallesi'nde bir vatandaş evinde beslediği Belçika kurdu cinsi köpeğini elektrik direğine asılı ve zehirlenmiş halde buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hayvansever İbrahim Göçer yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Spor. Lionel Messi, İspanya'ya kaybedilen Dünya Kupası finalinin ardından Instagram'da hayal kırıklığını ve takımının başarısını paylaştı, taraftarlara teşekkür etti. FIBA, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek basketbol kurallarını teknik faul, pozisyon incelemesi ve sportmenlik dışı faul tanımlarında değiştirerek güncelledi. Benhur Keser, Kayseri Spor'la anlaştı. Futbola 7 yaşında başladı, 11 yıl forma giydi. Şimdi memleketi için mücadele edip şampiyonluk hedefliyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 21 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava hakim, en yüksek sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Yaz aylarında tabii bol bol sıcak havadan bahsedeceğiz. Sıcak havanın etkilerinden bahsedeceğiz. Misal nasıl beslenmemiz, nasıl giyinmemiz gerektiğinden bahsettik. O halde sıcakta akmayan makyajdan da bahsedebiliriz. Ter, nem, kavurucu sıcaklar, böyle özenle yaptığımız makyajın saatler içinde, hatta bence saatlere bile kalmadan dakikalar içinde akıp gitmesine sebep oluyor. Çözüm düşündüğümüz kadar zor değilmiş. Cildimizi yormadan makyajımızı gün boyunca taze ve kalıcı tutabilirmişiz. Bana sorarsanız yaz aylarında o kadar fazla makyaj yapmaya gerek yok, hatta makyaja bile gerek yok, ama siz yine seviyorsanız, makyajsız dışarı çıkamıyorsanız, kalıcı bir makyajın ilk adımı cildi doğru şekilde hazırlamaktan geçiyor diyorlar. Temizlenmemiş ya da yeterince nemlendirilmemiş bir cildin gün içinde daha hızlı bozulabileceğini söylüyorlar. Özellikle cildinizi temizlemek, temiz bir cilde, yeterince nemli bir cilde makyaj yapmak, makyajın daha kalıcı olmasını sağlıyormuş. Ağır fondötenler yerine hafif formülleri tercih edin diyorlar. İnce katmanlar halinde uygulama yapın. Çok kalın katmanlar halinde uygulama yapmayın. Transparan pudrayı doğru kullandığınızda gerçekten fark yarattığını söylüyor hanımlar. Bir de suya dayanıklı ürünler yazın hayat kurtarıyor. Sabitleyici sprey son dokunuş diyorlar. Artık cilt nasıl hava alacak, varın gelin orasında siz düşünün. Bana sorarsanız kat kat makyaj yapmayın yazın. En güzeli, en doğal haliniz, sadece güneş koruyucu kreminizi sürün. Ama siz yine makyaj yapmak isterseniz de aklınızda olsun.

0: La sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda eğlencenin ritmi var.
4: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şimdi madem bu kadar çok şeyden bahsettik, o halde güneş kremlerinden de bahsetmeden geçmeyelim, öyle değil mi? Özellikle yaz aylarında. Gerçi çoktan seçtik aldık ama yani bir güneş kremi yetmeyebiliyor. Yaz boyunca kullanıyoruz sıklıkla çünkü. Güneşin zararlı ışınlarına karşı yüksek koruma sağlayan güneş kremlerini cildinizin tipine göre seçeceksiniz. Güneş kremi satın alırken dikkat etmeniz gerekenler arasında güneş koruma faktörü. Özellikle UVB ışınlarının %97'sini engellediği için en az 30 SPF kullanılmasını tavsiye ediyorlar ama 15 de yeterli diyorlar. İçindeki aktif maddeleri kontrol etmekte fayda var. Bir de sprey mi, losyon mu, stick mi kullanacaksınız, buna karar vermek lazım. Spreyler ulaşılması zor yerlere bile güneş kremi uygulayabiliyor. Losyonlar en yaygın kullanılanlar, tercih size kalıyor ama stickler özellikle seyahat için çok uygun. Minimum sızıntı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla en iyi sonuç için kendinize en uygun olanı siz seçeceksiniz. Raf ömrünün 3 yıl olduğunu söylüyorlar. Haberiniz olsun. Güneş koruyucu kremlerinizi ihmal etmeyin. Güneşe çıkacaksanız her 3-4 saatte bir mutlaka yenileyin diyelim.

Şimdi bizi serinleten yiyecekler varmış ama bizi serinleten yiyecekler arasında dondurma yokmuş. Bu üzdü birazcık bizi. Fakat yine de bu sıcaklarda dondurmasız yapamayanlar varsa dünyanın dört bir yanındaki dondurma çeşitlerini sıralamışlar. Kahveli dondurmayı yemişsinizdir mutlaka. Favorilerim arasında çikolata kahve var. Peki siz neli seversiniz? Mesela Hindistan'ın geleneksel bir tatlısı kulfi. Genellikle vanilya, mango, gül, kakule, safran gibi zengin aromalarla tatlandırılıyor. Biraz daha yakına gelmek isterseniz Maraş dondurması var. Türkiye'nin en sevilen, en çok tüketilen dondurmalarından bir tanesi. Latin Amerika mutfağının vazgeçilmez tatları arasında yer alan serinletici ve buzlu tatlısı Nieves. Genellikle meyve suyu, şeker ve suyun karıştırılmasıyla elde edilir. Bizdeki meybuz gibi bir şey yani onların Nieves'i. Japonya'da mochi varmış. Takdir edersiniz ki pirinçten yapılan bir hamur çeşidi olarak. Elastik, çiğnenebilir bir dokuya sahip, dondurularak da tüketilebilirmiş. Tayland'ın tava dondurmasını hiç yediniz mi bilmiyorum. Gitmedim ama duydum. Sokak lezzetleri arasında en popüler olanı Tayland'ın tava dondurması. Burada da yapıyorlar. En yakın İtalya'ya gidenler gelatoyu da bilirler. Geleneksel dondurmalardan farklı olarak daha yoğun, daha kremsi bir yapıya sahipmiş. Siz bence en çok Kahramanmaraş dondurmasını seversiniz ama sizin en çok sevdiğiniz dondurma hangisi? Şöyle bir düşünün. Tatlıların üzerine bir kaşık ekleyiverin. Serinletecek, iyi gelecek. Her ne kadar serinleten yiyecekler arasında olmasa da.

0: Uyan şimdi.
1: Reklam. Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

Şimdi malum mevsim yaz, zaman tatil zamanları. Eğer aranızda tatile çıkanlar, çıkmayı düşünenler varsa, eşinizle, sevgilinizle bir çift olarak çıkacaksanız sevgili beyler, sizi baştan uyarmak istiyorum. Tatilde sürekli fotoğrafçılık yapacaksınız. Bence tatile çıkmadan önce böyle kısa bir fotoğrafçılık kampına katılsanız çok daha faydalı olacak sizin için. Şimdi sosyal medyada gördüğümüz o kadar çok güzel fotoğraf var ki, fakat o güzel fotoğrafların arkasında o fotoğrafları çekenler de var. Hani kameramanlar gibi, işin mutfağında olanlar gibi görünmeyenler var. Bir kadın çok fazla fotoğraf paylaşıyorsa, bir kadın çok güzel çıkıyorsa o fotoğrafların arkasında mutlaka bir erkek vardır diye düşünüyorum. Önümüzdeki tatil günlerinde siz de güzel fotoğraflar çekmek istiyorsanız sevgili beyler, en azından daha çabuk halletmek istiyorsanız bu işi, daha hızlı halletmek istiyorsanız fotoğraf işini, önceden bir fotoğrafçılık workshopuna katılmakta fayda var diye küçük bir hatırlatma yapayım ki bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyin.

Şimdi biz güzel bir salı günü olsun dedik. Bugünü daha güzel hale getirmek için hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkılarla günü birlikte paylaştık. Biz ayrılın 2 saati tamamladık. Hoşça kalın diyorum ben Rana. Şimdilik mikrofon başından ayrılıyorum ama siz en sevdiğiniz şarkıları dinlemek için radyonuzun başında kalmaya devam edin. Müziğiniz hep açık olsun. Yarın yine haftanın çarşambasında, haftanın ortancasında hayatın ritminde buluşacağız. Yarına kadar kendinize, sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını ve 74'ünün tutuklandığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıkarak veda etti. Özgür Özel, her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım derken yeni partinin kurulacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nca 2026 yılının ilk 6 ayında tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında 4704 firmada denetim gerçekleştirdi. Sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan YKS tercih süreci öğrenci ve veli bilgilendirme kılavuzu yayımlandı.
2: Spor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz-Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
3: Haber.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Hedef şaşırtma.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri,

0: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
4: 5 numara.
5: Yaralarımı sardım da.
3: 4 numarada Edis, Yalancı Şahidim.
4: 4 numara.
6: Yalancı şahidim bir ay benim.
3: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
7: Bu gidişat sorun olacak.
3: Sezen Aksu, Aşk Dansı 2 numarada.
4: 2 numara.
8: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
3: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim, haftanın 1 numarası.
4: 1 numara.
9: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
4: Maksimum Müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Karşıyaka ve Esentepe mahallelerinde dev çekirgeler görüldü. Vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Tarım Bakanlığı istilayı reddetti. Tür doğal ve zararsız kabul edildi. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi, YKS sonuçları sonrası aday öğrenciler için akademik birikim, kampüs yaşamı ve sosyal etkinlikleri tanıtan video yayımladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: ÖSYM 2026 YKS'de Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik testlerindeki iki soruyu iptal etti. İptal kararları madde analizleri, cevap anahtarı kontrolleri ve yargı kararı doğrultusunda alındı. Değerlendirme işlemleri tamamlandı. İran, Hamaney saldırısına yol açan güvenlik açığının devam ediyor olabileceğini açıkladı. Bu açıklama, güvenlik zafiyetlerinin hala tam olarak giderilmediğine işaret ediyor ve endişeleri artırıyor. Climate Central'ın raporu aşırı sıcak gecelerin uyku süresini yılda 56 saat azalttığını gösteriyor. Sıcaklık artışı uyku kalitesini düşürerek insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Türkiye'den 15 şehir araştırmaya dahil edildi. Hava Harp Okulu Hazırlık Sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, Yalova'daki 18. Ana Üst Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Güneş çarpması sonucu şehit oldu, 3 öğrenci tedavi altında bulunuyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone destekli trafik uygulamasında ehliyetsiz sürücüyü kısa sürede yakaladı. Sürücüye ve aracını kullandıran sahibine toplam 80 bin lira para cezası kesildi, kaçış planı bozuldu.
0: Spor.
1: Galatasaray, Juventus'ta forma giyen savunma oyuncusu Bremer'e yıllık 8 milyon euro teklif etti. Bremer teklifi reddetti ancak kapıyı tamamen kapatmadı. Alternatifler gündemde. Dusan Tadic maliyet nedeniyle Neç Nijmegen ve Twente transferleri iptal olunca Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nassr'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Ali AFK 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek takımda defans oyuncusu Alberk Koç ve orta saha Furkan Say'la yollarını karşılıklı ayrılarak ayırdı. Kulüp teşekkür etti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın güneşli hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 29 dereceye çıkacak. Yozgat'ta yarın güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık ise 28 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Saat 17.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın karar duruşmasının ardından içinde bulundukları araçta iki ruhsatsız tabanca ele geçirilen oğlu İbrahim Bahtiyar'la kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Avrupa'da yaşadıkları ülkelerden tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye yola çıkan gurbetçilerin Edirne'deki sınır kapılarından yurda girişleri sürüyor. Vatan hasretiyle Türkiye'ye ulaşan gurbetçilerin en yoğun kullandığı Kapı Kule sınır kapısından 22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar 1 milyon 130 bin yolcu girişi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 Hac kurası yarın çekilecek. Kuraya 1 milyon 878 046 hacı adayı katılacak.
3: Spor.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam. Sinerji.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

yoktu. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgenizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Karşıyaka ve Esentepe mahallelerinde dev çekirgeler görüldü. Vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Tarım Bakanlığı istilayı reddetti. Tür doğal ve zararsız kabul edildi. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi, YKS sonuçları sonrası aday öğrenciler için akademik birikim, kampüs yaşamı ve sosyal etkinlikleri tanıtan video yayımladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Özgür Özel, CHP'den 90 milletvekilinin katılması beklenen İstiklal adlı yeni partisini kuruyor. Parti programı ve tüzüğü hazırlandı. Kuruluş başvurusu 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilecek, özel grup toplantısında açıklama yapacak. YKS sınavına giren adaylar için cevap kağıtları ve aday cevapları erişimi açıldı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi karar vererek bu bilgileri adayların incelemesine sundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygulama bazlı taksi taşımacılığı için satışa çıkardığı 250 plakadan sadece 23'ünü satabildi. Talepte %91 düşüş yaşanırken plakalar 29 yıllığına ruhsat da verildi. Depozito iade sistemi sokak toplayıcılarının gelirini artırdı. Sıdık Aytar ve Abuzer Aytaç, eskiden değersiz olan ambalajların şimdi 1 liradan satıldığını, günlük ve aylık kazançlarının yükseldiğini belirtti. Climate Central'ın raporu, iklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcak gecelerin uyku süresini yılda ortalama 56 saat azalttığını gösteriyor. Bu durum, kaliteli uykunun insan sağlığı için kritik önem taşıdığı gerçeğini ortaya koyuyor.
1: Spor.
2: FIBA 1 Ekim'de yürürlüğe girecek kural değişiklikleriyle teknik faul, pozisyon incelemesi ve sportmenlik dışı faul kavramlarını yeniliyor, esneklik sağlıyor. Trabzonspor, Avusturya Schladming'de sezonun ikinci etap hazırlık maçlarını 26 Temmuz Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz Alsat SC, 2 Ağustos Udinese Calcio ile oynayacak. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 29 yaşındaki orta oyuncu Janset Cemre Erkul ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Janset birçok kulüpte forma giydi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın güneşli hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 29 dereceye çıkacak. Yozgat'ta yarın güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık ise 28 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira, koltuk takımları 24.900 lira, çift kişilik baza setleri 24.900 lira, yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz?

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: azıcık süper hop, bir de hop, bir de hoplatalım kız.
1: Sinerji'de yeni saat.
2: Numarayı tuşla.
3: Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar bizi söylerdi. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

0: Efendim, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza ve bölgenin en iyi sesine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Artık sevmeyeceğim.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Şarkılar Bizi Söyler programında en sevdiğiniz söz yazarlarını, en sevdiğiniz bestecileri ve aynı zamanda sanat müziğimizin gönlümüze yer etmiş en güzel eserlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdilerde bir Şükrü Tunar eseri ağırlayacağız program içerisinde. Adanın Yeşilçamları Aşkımıza Yer Olsun isimli eserini Ata Demirel yorumundan paylaşacağız.

Efendim, sanat müziğimizin sevdiğimiz tüm yıldızlarını, aynı zamanda en özel eserlerini siz sevgili dostlarımızla Şarkılar Bizi Söyler programı farkıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Güzel bir şarkı daha paylaşmak istiyorum şu dakikalarda. Melda Kuyucu'yu ağırlayacağız program dahilinde. Şu dağları delmeli diyecek sanatçımız.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, havalar nasıl olursa olsun sizin ruh haliniz, kalbiniz her daim radyomuz ile sımsıcak, mutlu ve huzurlu olsun. Şarkılar Bizi Söyler programı kaldığı yerden devam ediyor. Bestesi

Şarkılar Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler devam ediyor.

Efendim Şarkılar Bizi Söyler programında ilerlemeye devam ediyoruz. Sanat müziğimiz içerisinde sadece sanat müziği normunda o eski güfteciler, o eski besteciler eserler yazmamışlar. Aynı zamanda Türk halk müziği normundaki eserler de sanat müziği makamında çok başka bir hayat ve çok başka bir ses bulmuş. Bu örneklerden bir tanesini şu dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Sözü Karacaoğlan'a ait bir eserdir. Mahur makamında bestelenmiştir. Neveser Gerginok seslendirecek bu güzel eserimizi. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca diyor sanatçımız.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teşekkürler ediyoruz sevgili dostlarımıza, bizleri yalnız bırakmadılar. Sanat müziğimizin en sevdiğiniz eserlerini tadımlık da olsa siz sevgili dostlarımızla paylaştık. Her ne sürçülisan ettiysek lütfen bizleri affedin. Bir sonraki programda yeniden görüşmek ve buluşmak temennisiyle şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: ağlarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Şimdi geçmişe kulak ver.